0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Doçent Doktor Metin Buluş'un yürütücü olduğu Eğitim Araştırmalarında Nedensel Çıkarım, Deneysel ve Yarı Deneysel Yöntemler başlıklı projesi TÜBİTAK 2237 A programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı. Projede Eğitim Fakültesi Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı öğretim üyesi Doçent Doktor İlhan Koyuncu Eğitmen, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı öğretim elemanı araştırma görevlisi Fatma Kürker koordinatör, Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doçent Doktor Sedat Erol danışman olarak yer alıyor. 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek etkinlik, Eğitim Fakültesi bünyesindeki alanlarda doktora yapan veya doktorasını yeni tamamlamış araştırmacıların nedensel çıkarım yapabilme becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor. Etkinlik kapsamında katılımcılara deneysel ve yarı deneysel araştırma desenlerine ilişkin kuramsal bilgiler sunulacak. Bu desenlerin uygulamalı biçimde öğrenilmesi ve R yazılımı üzerinden veri analizi örnekleriyle pekiştirilmesi hedefleniyor. 5 gün boyunca sürecek etkinlik toplam 40 saatlik eğitim, uygulama ve planlama programı şeklinde yapılandırıldı. Programda Solomon dörtlü grup deneysel yöntem, tek denekli deneysel yöntemler, deneysel yöntemlerde karışık ölçümler varyans analizi, deneysel yöntemlerde meta analiz, seçkisiz küme ve çok merkezli seçkisiz küme deneysel yöntemler, eğilim puanı ağırlıklandırma, eşleştirme ve tabakalama, olay çalışması, farkların farkı, enstrümantal değişkenler ve regresyon süreksizlik yöntemi gibi güncel ve güçlü nedensel çıkarım yaklaşımlarına yer verilecek. Etkinliğin son gününde ise sosyal ve eğitim politikalarına yön verme potansiyeline sahip proje fikirlerinin tartışılması, olgunlaştırılması ve planlanması amaçlanıyor. Bu yönüyle program yalnızca yöntemsel bilgi kazandırmayı değil, aynı zamanda katılımcıların kendi araştırma fikirlerini geliştirmelerine ve bilimsel destek olanaklarına yönelik farkındalık kazanmalarına da katkı sunacak.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Günler Eda Hanım, bankanızdan arıyorum. Düzenli ödemeleriniz dolayısıyla ödül kazandınız. Cep telefonunuza gönderdiğimiz şifreyi alabilir miyim lütfen?
1: Bir saniye lütfen. 14.
0: 14.
1: 15 11.
0: 15 11. Teşekkür ederiz Eda Hanım.
2: Eda Hanım şifre 14 15 11.
3: Emniyet müdüründen arıyorum hesabı.
2: Şifre 14 15 11.
4: Kırımdan puan kazandım.
5: Şifre 14 15 11.
2: Eda Hanım şifre 14 15 11. Eda Hanım şifre 14 15 11.
0: Çok teşekkür ederim Eda Hanım.
6: Ödül kazandığınızı söyleyerek veya sizi korkutarak şifre, hesap ve kart bilgilerinizi ele geçirmek isteyenlere kanmayın. Dolandırıcılık mağduru olmayın. Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.

bu yol nereye gider? Bir kuğunun boynuna dokunurken. Yol bir yere gitmez içeride. Düz saçlara uğrar ayaküstü bir akşamüstü. Her plansız ürperişin sonu hüsran. Ve hüsran çok sanat müziği bir kelimedir. Yol bir yere gitmez. O bir durma biçimidir. Yol yoluyla gidilebilir yâre, yoldan çıkılabilir apansız ve ömür bitebilir yoldan önce, ama yol bir yere gitmez. O bir durma biçimidir. Yaşamak hızlı bir ölme biçimidir. Düşünce ışıktan yavaşsa erken gidilmelidir. Gerdan sözcüğüne bir kuyumcuda da rastlayabilirsin, bir kasapta da. Kalbin sızlamaz kuzu yüreğinin vitrinde görünce. O bir beslenme biçimidir. Ama korkarsın kurdun sevdiği havadan, ayakkabı yaparsın yılandan. Yol bir yere gitmez, o bir durma biçimidir. Her garantiyi istersin hayattan, oysa ölümle yaşam arası uzun, malum ince bir yol. Bir yere gitmez, o bir ölme biçimidir.

0: İyi yolculuklar denmez bir gidene. Yapılamaz çünkü çok yolculuk bir seferde. Yolcu denmez her gidene. Herkes o yolun taraftarı olmayabilir. Hiçbir sürgün gittiği yolu sevmez mesela. Yol bir yere gitmez. O bir susma biçimidir. Soğuk bir taşıtın uğultusunda.
1: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM.

0: Adnan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Fitoklinik Laboratuvarı. Adıyaman Üniversitesi bünyesinde Fitoklinik adıyla da çalışmalarına devam eden Bitki Sağlığı Teşhis Laboratuvarı hem laboratuvarda hem de arazide incelemeler yaparak bitkilerdeki verim ve kalite kayıplarına neden olan fungus, bakteri, virüs ve yabancı otlarda meydana gelen hastalık etmenlerinin, böcek, nematot ve akarlardan oluşan zararlıların teşhisine yönelik hizmetler sunulmaktadır. Üreticilerin karşılaştıkları başlıca bitki sağlığı sorunlarında Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin alanında uzman öğretim elemanları tarafından konuyla ilgili tüm makroskobik, mikroskobik ve çeşitli serolojik testlerle birlikte bitkilerde ekonomik kayıplara neden olan fungal, bakteriyel, viral elementlerin, yabancı otların tanısı ve mücadelesi için çözümler üretilmekte ve bitki sağlığına yönelik eğitim seminerleri verilmektedir.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

0: FM. Kamu spotu.
1: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
2: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz? Bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim.
1: İmza Sevinç Aksu.
2: 20 yıldır bizim hayatımız çocuklarımız. LÖSEV.

Erzincan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi. İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi, sıvılaştırılmış numunelerde çok sayıda elementin milyarda bir veya yüzde ağırlık gibi yüksek duyarlılıkta ölçüm aralığında hızlı, ucuz ve doğru biçimde niteliksel, niceliksel ya da yarı niceliksel olarak ölçülmesine olanak sağlayan analiz tekniğidir. Merkezimizde içme suyu, atık su, toprak ve çamur numunelerinde ağır metal tespiti, kayaç, toprak ve cevher minerallerinin jeokimyasal analizleri, kan, doku, idrar gibi vücut sıvılarıyla serum numunelerinde iz elementlerin analizleri, gıdalarda ve içeceklerde ağır metaller ve besin elementlerinin analizleriyle jeoloji ve maden alanlarında ağır metal ve eser element analizleri indüktif eşleşmiş plazma kütle spektroskopisi cihazıyla gerçekleştirilebilmekte, böylece yaklaşık 30'a yakın element analizi yapılabilmektedir. Radyo FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Merhaba, ben Atık Su. Yıllar yılı nehirleri, gölleri, denizleri,

Kirlettim durdum. Bitkilere, hayvanlara, insanlara zarar verdim. Ama devir değişti. Artık ileri modern teknoloji kullanarak temizlenip arıtılıyorum. Ve ben artık atık su değil, arıtılmış suyum. Bırakın kirletip zarar vermeyi, park ve bahçeleri yetiştirelim.

0: Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Toplam Organik Karbon Cihazı. Günümüzde su sistemlerinde kirlilik tespiti için karbon bazlı yabancı maddelerin miktarlarının belirlenmesi önemlidir. Organizmalarda metabolik faaliyetler sırasında oluşan bu organik maddelerin tespiti toplam organik karbon cihazıyla yapılabilmektedir. Merkezimizde de ultra saf su ve saf suyla atık su, içme ve yüzey sularında organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine bakılabilmekte, benzer şekilde tekstil boyar maddeleri gibi sıvı numunelerde ve çamur, toprak, klima tozu gibi katı numunelerde organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine ait ölçümler yapılabilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

Kamu spotu. Toplum olarak ortak paylaştığımız yaşam alanlarının temiz tutulması bir vatandaşlık görevidir. Toplum içerisinde bulunan toplum bilinci ve sorumluluk duygusu kişinin ilk önce kendine saygı duymasıyla başlar. Yaşamsal alanların korunması, doğaya, yeşile sahip çıkması ve çevre temizliği herkesin ortak sorumluluğudur. Biz doğayı korudukça doğa da bizi korur. Adıyaman Üniversitesi olarak diyoruz ki, çevreni koru, geleceğini koru.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüfem Radyo Dergisi.
1: Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla gerçekleştirilen 500 bin sosyal konut belirleme ve kura töreni ve Adıyaman Kent Meydanı açılış törenine katıldı. Törenle ilgili Rektör Keleş, deprem sonrası büyük bir özveriyle sürdürülen çalışmalar neticesinde yeni yuvalarına kavuşacak vatandaşlarımızın heyecanına ortak olmak bizler için büyük bir mutluluk oldu. Bu vesileyle başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a, ilimizin yeniden inşa ve ihya sürecine katkı sunan tüm bakanlarımıza, milletvekillerimize, valiliğimize, kamu kurum ve kuruluşlarımıza, yerel yönetimlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yeni yuvalarının tüm vatandaşlarımız için hayırlı olmasını diliyor, birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde Adıyaman'ımızı daha güçlü, daha yaşanılabilir ve daha aydınlık yarınlara taşıyacağımıza yürekten inanıyorum ifadelerini kullandı.
0: Adüfem Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Hasta oluyorum galiba. Geçenlerde içtiğin antibiyotikten bana bir tane verir misin?
2: Onu aile hekimim benim tedavim için vermişti. Kullandım ve bitirdim. Madem rahatsızsın, niye doktora gitmiyorsun?
1: İyi günler. Bir antibiyotik alabilir miyim?
3: Tabii. Reçetenizi alabilir miyim?
1: Reçetem yok. Ama hastayım.
3: Reçetesiz antibiyotik vermemiz mümkün değil. Lütfen aile hekiminize başvurun.
1: Geçenlerde yazdığınız antibiyotik çok iyi gelmişti hocam. Yine ondan yazıyorsunuz değil mi?
4: Hayır. Bu kez antibiyotik kullanmanıza gerek yok. Ama merak

0: merak etmeyin. Gerekli tedaviyi düzenledim. İlaçlarınızı düzenli kullanın ve birkaç günde istirahat edin.
1: Hekiminiz yazmadıkça antibiyotik kullanmayın ve talep etmeyin. Antibiyotik de değil, sağlığınızda ısrarcı olun. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi tarafından düzenlenen Bilim Kafe buluşmaları kapsamında Adıyaman Sanko Öğretmen Evi'nde hayatın her yaşında öğrenmek mümkün temasıyla önemli bir etkinlik gerçekleştirildi. Etkinliğin ilk bölümünde Tazelenme Üniversitesi Koordinatörü Profesör Doktor Semih Aydın Özkan tarafından Tazelenme Üniversitesi tanıtım sunumu gerçekleştirildi. Sunumda Tazelenme Üniversitesi'nin amacı, yürüttüğü faaliyetler ve yaşam boyu öğrenmeye sunduğu katkılar katılımcılarla paylaşıldı. Etkinliğin ikinci bölümünde ise Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Yaşar Altun tarafından Yaş Alan Beyin, Güçlü Zihin, Nörolojik Hastalıklardan Korunma Yolları başlıklı söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşide sağlıklı yaşlanma, beyin sağlığının korunması, zihinsel aktivitelerin önemi ve nörolojik hastalıklara karşı alınabilecek önleyici tedbirler ele alındı. Katılımcıların ilgiyle takip ettiği etkinlikte bilimsel bilginin toplumla buluşturulması ve her yaşta öğrenme kültürünün yaygınlaştırılması vurgulandı. Etkinlikte ayrıca katılımcılar merak ettikleri konulara ilişkin sorularını yöneltme fırsatı buldu. Etkinlik soru cevap bölümünün ardından belge takdimiyle sona erdi.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Sessiz aldım dünyayı.
1: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüye FM.
2: Kamu spotu.
3: Afet ve acil durumlarda her an elinizin altında olacak bir uygulamamız var. AFAD Acil mobil uygulaması. Kullanıcı dostu AFAD Acil'le tek tuşla yardım ekiplerine ulaşmanız, size en yakın toplanma alanını görmeniz ve afet eğitim videolarına ulaşmanız oldukça kolay. Peki uygulamaya nasıl kayıt olunur? Öncelikle iOS ve Android marketlerden AFAD Acil uygulamasını telefonunuza yükleyin. Uygulamaya telefon numaranızı girin. Böylece acil durum anında yardım ekiplerinin size ulaşması, yardımcı olması ve iyi olduğunuzu teyit etmesi mümkün hale gelecek. Ardından size SMS'e gelen giriş şifresini tuşlayarak telefon numaranızı doğrulayın. TC kimlik numaranızı yazın ve yardım ekiplerinin hızla desteğe gelebilmeleri için konum yetkisi vermenizin son derece önemli olduğunu unutmayın. Böylece kayıt işleminiz tamamlanmış olacak. Afet anında uygulamayı nasıl kullanacağız? Uygulama açıldığında size en yakın toplanma yerinin otomatik olarak seçildiğini ve yol tarifinin sisteme girildiğini göreceksiniz. Eğer toplanma alanına ulaşabilecek durumda değilseniz, hattınızın bağlantısında sorun olsa bile internet üzerinden acil çağrı başlatabilirsiniz. Afet durumunda her bir saniyenin hayati önem taşıdığını unutmadan sadece ihtiyaç anında acil çağrı başlatın. Çağrı başlatıldığı anda

bildirimler ulaştırılacak. Böylece önlem ve uyarılardan haberdar olabileceksiniz. AFAD Acil, olası bir afette daha çok can kurtarmak, daha çok insana hızla ulaşmak amacıyla yerli ve milli bir yazılımla Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğümüz tarafından geliştirildi. Güvende hissetmenize yardımcı olmak için her zaman yanınızdayız. Bu uygulamaya hiçbir zaman ihtiyacımız olmaması dileğiyle. AFAD Acil, tek tuş, hayata dokunuş.

0: hadis alimi ve fakih olan İbn-i Salah Eş-Şehrezuri, 1181 yılında Kuzey Irak'taki Erbil'e bağlı Şehrezur'da doğmuş olup, bölgenin tanınmış bir alim olan babasının lakabından dolayı İbn-i Salah diye anılmıştır. Kur'an-ı Kerim'i ezberledikten sonra babasından Şafii fıkhını öğrenen İbn-i Salah, ilme olan ilgisinden dolayı babası tarafından erken yaşta Musul'a gönderilmiş ve burada hadisle kıraat okumuş, ayrıca Nizamiye Medresesi Müderrisi İbni Yunus'a yardımcılık yapmıştır. Ardından ilmi seyahatlerine devam ederek Bağdat, Hemedan, Nişabur, Horasan, Merv, Kazvin, Halep ve Şam'a gitmiş, bu ilim merkezlerindeki meşhur alimlerden faydalanmıştır. Tefsir, hadis ve fıkıh sahalarında devrinin tanınmış alimleri arasında yerini alan, Arap dilini ve lügat ilmini de iyi bilen İbn-i Salah, Kudüs'te El-Medresetü Salahiye'de bir müddet hocalık yaptıktan sonra 1219 yılında Şam'a giderek yeni kurulan Revahiye Medresesi'nde ders vermeye başlamıştır. 1233 yılında da yeni yapılan Eşrefiye Darül Hadis'in yönetimi kendisine verilmiştir. Bunun yanında başka medreselerde müderrislik görevini de sürdüren İbn-i Salah, hayatının sonuna kadar Darül Hadis'te hocalıkla beraber idarecilik de yapmıştır. Zamanın yöneticilerinden hep saygı ve itibar görmüş olan İbn-i Salah, kendisinden faydalanmak amacıyla Şam'a gelen talebelerle meşgul olmuş ve pek çok alim yetiştirmiştir. Aynı zamanda hadis ve fıkıh alanında birçok eser kaleme almış, imla meclislerinde hadis rivayet etmiş ve talebelerine başta kendi eseri Ulûmül Hadis olmak üzere Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim ve Es-Sünnenül Kübra'yı okutmuştur. Ayrıca Kur'an ve hadisleri tevil etmeyi doğru bulmayan ve tartışmalı konulara girmekten imtina eden İbn-i Salah, 1245 tarihinde Şam'da vefat etmiştir. Örnek şahsiyetlerde İbn-i Salah Eş-Şehrezuri'den bahsettik. Sonraki bölüme dek hoşça kalın.
1: Örnek şahsiyetler. Hazırlayan Nur Kösem. Seslendiren İbrahim Bildir.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM.
1: Kamu spotu.
2: Çevremdeki bazı insanlar uyuşturucu kullanıyordu. Bir defa kullanmakta bir şey olmaz dediler. Merak ettim, denedim. Bu noktaya nasıl geldim anlayamadım. Ailemi, arkadaşlarımı, hayallerimi, her şeyimi kaybettim. Hayata yeniden dönmeliydim. Sağlık Bakanlığı Arındırma ve Rehabilitasyon Merkezlerinde tedavi oldum. Ve sonunda başardım.
3: 81 ilde tüm imkanlarımızla yanınızdayız. Haydi bir adım at. Alo 191'i ara ya da en yakın sağlık kuruluşuna müracaat et. Hayata yeniden başla.
2: Sen de başarabilirsin. Kendin, ailen, sevdiklerin ve hayallerin için.
3: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Örnek şahsiyetlerin bu bölümünde İbnül Hacip'ten bahsedeceğiz. Arap gramerine dair yazdığı El Kafiye ve Eşşali adlı eserleriyle tanınan dil alimi, 1175 yılında Mısır'ın yukarı Sait bölgesindeki İsna kasabasında doğmuştur. Babası Selahaddin Eyyubi'nin dayısının oğlu Kus Emiri İzzettin'in hacibi, yani en yakın veziri olup bu görevinden dolayı kendisi de İbnül Hacip lakabıyla anılmıştır. Babasıyla birlikte küçük yaşta Kahire'ye giden İbnül Hacip, burada zamanın meşhur alimlerinden dil ve edebiyat dersleri yanında hadis, kıraat-ı seb'a, fıkıh ve fıkıh usulü derslerini görmüştür. Tahsilini tamamladıktan sonra 1212 yılında Fazıliye Medresesi'nde ders okutmaya başlamış, bir müddet sonra Dımaşk'a gitmek üzere Kahire'den ayrılmıştır. İbnül Hacip, Şam'da bulunan Emeviye Camii'nde Maliki mezhebine tahsis edilen zaviyede ders vermeye başlamış, 1235 yılında Kerek emiri El-Melikün Nasır'ın daveti üzerine Kerek'e gitmiş ve burada emire El-Kafiye adlı Arap gramerine ait eserini El-Vati adıyla manzum hale getirmiştir. İbnül Hacip, verdiği fetvalarla hem doğruları söylemedeki cesaretini hem de devrin alimleri nezdindeki mevkiini her zaman korumuş ve bu yüzden de her zaman itibar görmüştür. Hayatını eğitim ve öğretime adayan İbnül Hacip, Kahire'de ve Dımaşk'ta hocalık yaptığı dönemlerde, aralarında Kerek emiri El-Melikün Nasır gibi alimlerin de bulunduğu pek çok talebe yetiştirmiştir. Ömrünün sonlarına doğru İskenderiye'ye giderek buraya yerleşmiş ve 1249 senesinde İskenderiye'de vefat etmiştir. Ahlak ve faziletiyle temayüz eden İbnül Hacip, güvenilir bir dost ve mütevazı bir kimse olup ilim ehlini çok severdi. Gramerle ilgili eserlerinin birçok yerinde nahivcilere muhalefet eden müellif, şöhretini özellikle

kafiye eserine borçludur. Bu kitap İslam ülkelerinde çok meşhur olmuş, çeşitli alimler eser üzerine şerh ve şerhlerine de haşiyeler yazmıştır. Nahivle ilgili muhtasar bir mukaddime olan kitap, Doğu İslam dünyasında nahiv öğretimi konusunda ilk sırada gelen eserlerden biri olmuş, ayrıca Batı dillerine, Farsça ve Türkçe'ye tercüme edilmiştir. Bununla beraber İbnül Hacib, Arap gramerinde bir ekol sahibi olmaktan ziyade, 12. yüzyıldan sonra yetişen diğer gramer alimleri gibi şarih ve yorumcu niteliği ağır basan alimlerden sayılmaktadır. Zira onun zamanında Basra ve Kufe dil mektepleri arasındaki tartışmalar son bulmuştu. Bundan dolayı İbnül Hacib önceki ekollerin görüşlerini bir araya getirmiş, onları ustalıkla düzenleyip faydalanılacak bir şekle getirmiştir. Onun bu seçmeciliği yanında gramer öğretiminde yaptığı diğer bir değişiklik de sarf ve nahiv konularını yeniden birbirinden ayırıp her birini ayrı ayrı kitaplar halinde yazmasıdır. İbnül Hacib, Doğu İslam dünyasında gramere dair eserleriyle tanınırken Batı İslam dünyasında fıkıh ve fıkıh usulüne dair eserleriyle şöhret bulmuştur. El Muhtasar adlı eseri Mağrib'de Maliki mezhebinin programı haline gelmiş ve böylece Maliki mezhebini ayakta tutanlardan biri olmuştur. Aynı zamanda Maliki mezhebinin Mısır ve Mağrib kollarını birleştiren bu eser diğer mezhep mensuplarınca da takdir edilmiştir. Örnek şahsiyetlerde İbnül Hacib'den bahsettik. Sonraki bölümümüzde yeniden birlikte olabilmek dileğiyle. Hoşça kalın.

Örnek Şahsiyetler. Hazırlayan Nur Kösem. Seslendiren İbrahim Bildir.

Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Elemental Analiz Cihazı. Elemental analiz cihazı toprak, bitki, organik bileşikler, polimer gibi katı örneklerin karbon, hidrojen, azot, kükürt elementlerini yüzde şeklinde tayin eder. Adüe FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Evet delikanlı, kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
2: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi.
3: Bak televizyon hazır.
2: Hep buyur. Bu sonla biterdi.
3: Kahraman!
2: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
3: Kahraman! Kahraman! Bak televizyon hazır. Buyur artık.
2: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen lösemide bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. Lösev tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.
4: Kelime Hazinemiz. Hazırlayan ve sunan Timur Çayır.

Merhabalar efendim. Kelime Hazinemiz programından bütün dinleyenlerimize sevgiler, saygılar sunuyoruz. Efendim, iki boksör ringe çıkıyor. Bir müsabaka var. Ringin bir tarafında bir boksör, diğer tarafında da bir başka boksör. Her ikisi de hırslı ve heyecanlı. Günlerce antrenman yapmışlar ve kazanmak için çalışmışlar. Yumruklarına inandıkları kadar yüreklerine de inanmışlar. Birazdan hakemin düdüğüyle müsabaka başlayacak ve her iki taraf günler, aylar süren çalışmalarından bir netice almak için, galip olmak için birbirleri üzerine atılacak. Değerli dostlar, burada bir müsabaka var. Peki ne demek müsabaka? Buradayız, kelime hazinemizdeyiz ve müsabaka kelimesini kelime ringine taşıyoruz. Değerli dostlar, müsabaka Arapça bir kelime. Kelimenin kökü SBK. SBK kökünden türeyerek karşımıza çıkan ilk kelime sabık oluyor. Sabık kelimesi bildiğimiz bir kelime değil. Çarşıda, pazarda değil, ilmi münazaralarda, fıkhi mütalalarda ya da fikri kitaplarda karşımıza çıkıyor. Sabık, tam kelime anlamıyla geçen, önceki demek. Hukuk terminolojisinde rastlıyoruz sabık kelimesine. Gene eksen anlamdan sapmamak kaydıyla eski, önceki, daha önceki gibi anlamlarla çıkıyor karşımıza. Yani evveli, önceyi, geçeni, geçmişi kapsayan, ifade eden, anlatan bir kelime sabık. SBK köküyle karşımıza çıkan bir diğer kelime sibak oluyor. Sibak kelimesini de pek bilmiyoruz. Zira kullanım alanı dar olmasa da bizim vokabülerimiz, hane-i kelimemiz yani kelime dağarcığımız dar. İzin vermiyor böyle gündelik jargonda olmayan kelimelere. Aşina olduklarını yeğliyor. Her yabancıya olduğu gibi kelimelerin yabancısına da

0: mesafeyle yaklaşıyor. Sibak, sabık kelimesinin karşıtı değil ama anlamdaşı da değil. Sabık, bir şeyin öncesini ifade ediyor. Sibak da bir şeyin öndeliğini, önceliğini. Sibak kelimesi de tek başına kelime haznemizde yer almıyor. Ancak biz bu kelimeyi bir başka kelimeyle dostluğundan tanıyoruz. O da siyak kelimesi. Bu kelime de Arapça. Sözün gidişi, akışı, bağlamı demek. Siyak sibak diyoruz. İki kelimeyi beraber kullanıyoruz. Öncelikle metin analizlerinde sözün öncesi ve sonrasını, bağlamını, konunun ana güzergahını incelerken teknik bir terim olarak kullanıyoruz. Söz gelimi Kur'an-ı Kerim'de bir ayetin tahlilini yaparken o ayetin bağlam ve anlam bütünlüğünü tespit edebilmek için öncesine ve sonrasına bakıyoruz. Amacımız yanlış bir çıkarımda bulunmamak, doğru anlamak, yerinde anlamak, olanı olduğu gibi görebilmek. Değerli dostlar, SBK kökünden türemiş bir başka kelime daha çıkıyor karşımıza, müsabaka kelimesiyle birlikte. Bu kelime hepimizin lügatinde var. Zira günlük kullanımımızda var. Gündelik olanlar genelde işimize yarıyor. O nedenle ilgimizi de çekiyor. Bu kelime sabıka. Sabıka, sabık ve sibak kelimelerinden çok farklı bir anlam taşımıyor aslında. Sabıka, kısaca geçmişte işlenmiş suç demek. Daha geniş anlamıyla geçmişte olanların kaydı demek. Ve daha kişisel anlamıyla kişinin geçmişi, geçmiş bilgileri, geçmişte yaptıkları, ettikleri. Gel gelelim bu kelimelerin müsabaka kelimesiyle ilgisine. Müsabaka, kelime anlamı itibariyle karşılıklı yarışma demek. Sabık ve sibak kelimeleri önceyi, önde olmayı ya da geçmişi, geçmişte olanı ifade ediyordu. Müsabaka kelimesi içindeki sabık ve sibaksa iki tarafın, yani birden fazla kişinin öne geçme, önde olma çabasını ifade ediyor. Yani buradaki fark, öne geçme, önde çabasının karşılıklı ve kurallı bir şekilde olması. Evet değerli dostlar, sabıkamız hayırlarla dolsun. Müsabakamız Allah yolunda ve hayır yarışında olsun. Bir dahaki programda görüşünceye dek gününüz güzel, gönlünüz zengin, kelimeleriniz bol olsun efendim. Saygılarımla.
1: Kelime Hazinemiz. Hazırlayan ve sunan Timur Çayır.

0: Erman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, su sporlarını yaygınlaştırmak, yetenekli sporcuların gelişimini desteklemek ve toplumsal sağlığı teşvik etmek amacıyla hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında halkın kullanımına da sunuluyor. Toplam 7000 metrekarelik ve 600 kişilik kapasiteye sahip tesis, modern standartlara uygun olarak tasarlanmış olup eğitim, antrenman ve yarışmalar için kullanılabiliyor. 25 metre çarpı 14,5 metre boyutlarındaki yarı olimpik havuz ile 14,5 metre çarpı 3,5 metre ölçülerindeki çocuk ve öğrenme havuzu, farklı yaş ve beceri düzeyindeki bireylerin yüzme sporuna katılımını destekliyor. Tesis bünyesinde giyinme soyunma odaları, duş ve dinlenme alanları, can kurtaran ve güvenlik hizmetleriyle sporcuların ve ziyaretçilerin konforu sağlanıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Merhaba, 2018 yılından bu yana benimsenen yaya öncelikli trafik anlayışının simgelerinden biri biz olduk.
2: Şu ana kadar okul ve yaya geçitlerinin %47'sine uygulandık.
1: Ancak elbette iş bizimle kalmadı. 2019-2020 yılları yaya öncelikli trafik yılı ilan edildi. 3,5 milyon sürücü ve yayaya eğitimler verildi.
2: Öncelik hayatın, öncelik yayının sloganıyla trafik kampanyası başlatıldı. Tüm kolluk görevlilerine yaya önceliği konusunda denetim yetkisi verildi.
1: Söz konusu can kaybıysa bir çok büyük bir sayı. Bu temelden hareketle kanunların ve sürekli denetimlerin de etkisiyle 2019'da 212, 2020'de 304, toplamda 516 daha az yaya can kaybı yaşandı.
2: Kurallara uyan dikkatli yaya ve sürücülerimize teşekkür ediyoruz. Trafikte sıfır can kaybı hedefine hep birlikte ilerlemeye devam edeceğiz.
1: Yayalar kırmızı çizgimiz.
3: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi eğitimde olduğu gibi sporda da güçlü altyapısıyla ön plana çıkıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Kampüs'te bulunan kapalı spor salonu toplam 7000 metrekarelik alanı ve 1586 kişilik kapasitesiyle ulusal ve bölgesel düzeyde organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek donanıma sahip. Çok amaçlı antrenman salonunda tekvando, güreş, boks, karate, pilates, yoga, step aerobik, dans ve jimnastik gibi branşlar icra edilebiliyor. 150 metrekarelik fitness salonu ise kondisyon, bireysel antrenman ve rehabilitasyon çalışmaları için kullanılıyor. Kapalı spor salonu ayrıca basketbol, voleybol ve tenis sahalarıyla açık alanlara da hizmet veren bir tesis olup, gençlerin keşfi, toplumsal kaynaşma ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması açısından büyük bir katkı sağlıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Erzincan Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi'nde yemekler temizliğe, insan sağlığına uygunluğuna, yemeklerde kullanılacak gıda maddelerinin gıda üretim ve satış yerleri hakkındaki yönetmeliğe ve Türk Gıda Kodeksi yönetmeliğine uygunluğuna ve ambalajlarda Türk Standartları Enstitüsü TSE logosu bulunmasına dikkat edilerek hazırlanıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhaneleri aynı anda 800 öğrenci, 400 personel ve 100 kişilik VIP salonuyla konuklarına hizmet verebiliyor. Merkez kampüste hazırlanan yemekler ilçe kampüslerine termobox, yani sıcaklığı uzun süre muhafaza eden ve mikrobiyolojik üremeyi yavaşlatan engelleyen kutularda taşınıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhanede öğle ve akşam olmak üzere iki öğün yemek hizmeti sunuluyor. Anlaşmalı yemek firması tarafından üretilen yemekler teknik şartnamede belirtilen koşullara uygunluğunun denetim ve kontrolleri gıda mühendisi tarafından günlük olarak yapılıyor. Ayrıca Adıyaman Üniversitesi yemekhanelerinde çölyaklı bireylere uygun yemek hizmeti de veriliyor. Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinin bütçelerini sarsmayan bir yuva sıcaklığında ve hijyeninde yemek yemeleri konusunda titiz çalışmalarını sürdürüyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM.
1: Canım diyordun severken beni. Hatırlıyor musun yalancı? Hani ben olmayınca ölü gibiydin. Hani ben aşk, ben her şeyindim. Ne oldu da böyle dirildin? Bilsen ihanetini ne çok sevindim. Kime gidersen git, beni

0: kamu spotu.
1: Bugüne kadar kaç kişi dolandırdınız?
2: Bini geçmiştir. Aslında biz olta atıyoruz, onlar da olta atlıyorlar.
1: Avınıza nasıl yaklaşıyorsunuz?
2: Bazen bir harf değişikliğiyle internet sitelerinin sahtesini yapıyorum. Bazen de sosyal medya hesaplarına, e-mail adreslerine ya da cep telefonlarına cazip teklifler gönderiyorum.
1: Peki vicdanınız sızlıyor mu?
2: Neticede öğreniyorlar. Bir düşen bir daha düşmüyor.
1: Peki sizden nasıl korunabiliriz?
2: Uyanın kardeşim! Herkes uyansın! Kimse kimseye bedavaya binlerce telefon, binlerce lira

0: Yani insanın zevklerinin sınırları var mıdır? Sınırları, sınırsız bir eğlenmesi insanın mümkün müdür? Bu eğlenceyi, zevki insan hayatında ne derece yer alması? Özgürlük. Şimdi tabii bu modernizmin insanlık tarihinde yaptığı bir değişim vardı. İşte bu değişim zevki yaşam amacı olarak gören hedonizm tarzındaki, zevkçilik tarzındaki bir yaklaşım var. İnsanın hayattaki varoluş amacı budur. İnsanın hayattaki varoluş amacı kendi zevkleri ve çıkarları peşinde koşan bireylerden oluşmuştur bir toplum diyerek, yani insanı böyle tanımladı. Şimdi insanın diğer canlılardan ayıran bir özelliği var. Diğer canlılardan. Şimdi diğer canlılar nedir? Yemek, içmek, üremek, barınmak gibi temel ihtiyaçları var. Bunlar karşılandığı zaman diğer canlılara bakıyorsunuz. Yaşam genetik algoritmalarında uygun ulaşmış oluyorlar. Yani hem yaşıyorlar hem eğleniyorlar. Hayatlarını bir şekilde ormanda mesela özgür bir şekilde kuşlar dolaşabiliyor. Kendi düşmanlarına karşı tedbirini alıyor. Hayatını sürdürüyor. Yani genlerinde biyolojik doğalarını gerektirdiği gibi yaşıyorlar. Şimdi canlılar insan gibi diğer canlılar da inorganik maddelerden yapılmış varlıklar. Fakat insan onlardan çok farklı. Çünkü soyut değerler var insanı insan yapan. Şimdi düşünün bir antika bir demir parçası düşünün. Antika üzerinde işlemeler var. Bu demirciler çarşısındaki fiyatı 1 liraysa antikacılar çarşısında 1 milyon liradır. Yani çok kıymetlidir ama içindeki madde onu kıymetli yapan içindeki madde değil. Mesela bir kağıdı değerli yapan üzerindeki Merkez Bankası'nın imzasıdır, kaşesidir. Kağıdın üzerindeki yazıdır değerli yapan. Yani insanı da değerli yapan şey insanı insan yapan özelliklerdir. Diğer canlılardan ayıran. Yani insan diğer canlıların üzerinde diğer canlılara üstün olmasının sebebi de bu insanı insan yapan değerlerin olması. Yani insan mesela diyelim bir hayvan yemek, içmek, üremek bunun zevk alanları olarak belli. Ama insanın genetik algoritmasına baktığımız zaman, genetik eğilimlerine baktığımız zaman insanın böyle diğer canlılar gibi yemek, içmek, cinsellik, üremek, çoğalmak, yaşamak gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak insanın tatmin etmek için yetmiyor insanı. Mutlu etmek için yetmiyor. Yani bu temel ihtiyaç, yani hatta bunun için bu yani insan diğer canlılardan bir farkı yoktur. Yani bir böcek neyse insanda odur diyordu modernizm. Bir böcek yiyor, içiyor, üreyor. İnsan da yiyor, içiyor, üreyor. Onun dışında başka bir şey insanda yoktur. İnsanı bir bakıma hayvansal ihtiyaçları peşinde koşan varlıklar gibi tanımladı modernizm. İnsanı yüceltmedi. Daha çok daha aşağı seviye, ilkel seviyede bir noktaya getirdi. Böyle olunca insanda da ama biyolojik eğilimler, genetik ritim algoritmamız var. O algoritma şunu diyor. Bazı felsefi takdir edilme arzusu mesela. Şimdi 2002 yılında psikolojide ekonomi ödülünü bir psikolog aldı. Nobel ödülünü. Alış sebebi de risk yönetiminde, kriz yönetiminde psikolojik etkenler. Düşün. Yani psikolojik etkenlerin insanda ekonomiyi etkilediği görüldü. Ve aynı şekilde insanlar temel ihtiyaçlarını gidermek için değil, takdir edilme arzusu insanları daha çok çalışmaya, güven duygusu daha çok çalışmaya itiyor. İnsan temel ihtiyaçla karşıladığı halde daha çok kazanmak istiyor. Diğer canlılarda yok bu.
1: Evet.
0: Yani bunun için eğlence zevki de insanın, yani insanı maddeden oluşan bir varlık gördüğümüz zaman eğlence, yemek, içmek, cinsellikle sınırlı kalıyor. Ama insanın eğlence alanları sadece yemek, içmek, cinsellik değil. Yani kendi egosunun yapan şeyler değil. Soyut zevkler var insanın. Soyut zevk de nedir? İşte yani annelik yapmak. Mesela öyle anne biliyorum ki ben, bana İstanbul'un bütün gece hayatını versen ben çocuğumla bir arada olmaya daha iyi görüyorum. Daha istiyorum. O zevki görebiliyor bir anne. Ya da aynı şekilde ailesiyle çocuklarıyla bir seyahate gitmek, bir şey paylaşmak zevk olarak bunu kendine ego ideali olarak seçiyor. Yani şimdi modernizm ego ideali olarak gidip kumarhanede oynamayı yani Kıbrıs'a gidip orada kumar oynamayı seçiyor kendini ego ideali. Yani böyle olunca tabii bu herkesi mutlu edecek bir zevk değil. Yani bunun için kendi inanç sistemimize uygun zevkleri bastırmak yanlış mı tarzındaki bir görüş. Aslında bu insana daha özgü bir davranmaktır. İnsani değerlere uygun davranmaktır. Bu zordur ama. Bu zevkler mesela eğlenmek, gitmek, işte içki,

0: uyuşturucu, eroin, böyle gece hayatı, böyle cinsel fantaziler, bunlarla şey yapmak o kısa vadeli zevklerdir. O onu o anda mutlu ediyor. Ama asıl zevkler orta ve uzun vadeli zevklerdir. Yani insan, yani geçici zevkler insanı tatmin etmiyor. Bu sefer çünkü o yani zevklerin en üstünü, bak en yükseğe, en doruk zevk orgazmdır. O da 8 dakikadır. Yani ondan fazla sürmüyor. Ondan sonra o zevkin bitmesinin de şeyi, tatsızlığı başlıyor bu sefer. Halbuki mesela en yüksek, en yüce duygu hangisidir? İç huzurudur. Yani bir insan iç huzurunu ne yaparım da bunu ulaşırım diye zevk hedefi olarak buna koyarsa kendisine, bu geçici de değil. Yani insan kendisini hapishanede de bulsa onu, o zevki yakalayabilir. Ama öbür türlü mesela bu Irak Savaşı'nda var, Coca-Cola yok diye depresyona giriyor şeyler. Niye? Çünkü ona göre alıştırmışlar kendilerini. Yani burada soyut zevkleri idealize ederek yaşam felsefesini yapabilmek, bu biraz emek vermek istiyor. Biraz çabalamak istiyor. Biraz sosyal öğrenme istiyor. Yani bunu öğrendikten sonra da o iç huzurunun verdiği zevki yakalayabilen bir insan, o geçici zevklere, vur patlasın, çal oynasın zevklerinin ne kadar aldatıcı, yanıltıcı olduğunu ve geçici olduğunu görür. Yani daimi zevkleri yaşamında yerleştirebilir bunu. Ve böyle bir kimse, onun için aslında bütün zevk kafamızın içindedir. Yani insan, hapishanede mutlu olabilen insan var, sarayda mutlu olmayan insan var. Yani bu bütün iş, yani olay zevk unsurları değil, zevki nasıl karşıladığımız önemli. Bu zevki doğru karşılarsak biz her şeyi insan için zevk verebilir. Onun için küçük şey, sıradan şeylerden mutlu olmayı öğretmemiz kendimize zevk. Yani bir çay içmekten, bir salata yemekten zevk almayı öğrenebilirse bir insan, insan zevk deyince modernizm sunduğu, gidip eğlenmezsen, gidip bir gece hayatına gitmezsen, gidip bara gitmezsen, gidip kafe restorana gitmezsen, yani müzik, hızlı müzik dinlemezsen eğlenmiyorsun gibi bir şartlanma. Yani kendimize gereksiz yere asıl zarar veren o. Kendi psikolojik doğamıza uymuyor. Psikolojik doğamıza uygun olan zevklerimizi doğru şekilde, soyut zevkler insanı asıl mutlu edecek. Çünkü onda devamlılık var, kalıcılık var. İnsanın orta ve uzun vadeli zevkleri hedef etmek. Kısa vadeli zevk aldatıcıdır, yanıltıcıdır. Devam etmediği için, diyelim cinsel zevki yüceltmiş, yaşam amacı seçmiş. Belli bir yaştan sonra hormonal de yetersizlik oluyor ve bu sefer başlıyor. Onun huzursuzluklarını yaşamaya başlıyor. Gençler gibi davranmaya başlıyor. İşte protezler yaptırıyor, hormonlar alıyor ve mutlu olmuyor. Halbuki her yaşın zevkleri var, her yaşın artıları eksileri var. Sahip olduğumuz şeylerden mutlu olmayı yaşam felsefesi çekmek, sıradan olan şeylerden zevk almayı yaşam felsefesini seçmek, bunlar bakıyorsunuz hep semavi öğretilerin öğretisidir. Onun için bu standart insana daha uygun. Ama sıradan olmayan şeylerden zevk almaya çalışmak, mesela bir çay içmekten zevk almak yerine gidip tanesi 50 milyonluk çay içerek zevk almaya çalışmak. Yani bu kendine bunu zevk olarak seçiyorsa bir insan acı çekiyordur aslında. Acımak gerekir o gün insanlara. Bunun için yaşam felsefesini doğru şey yapabilmek. Tolstoy'un güzel bir sözü var. Dünyayı düzeltmek yerine kendimizi düzeltmek diye. Yani bunun gibi, yani bütün şeylerden zevkle ilgili değerlerimizi doğru şekilde yapılandırmamız lazım. Zevk insanın psikolojik bir ihtiyacıdır. Eğlence psikolojik bir ihtiyacıdır. Ama bunu kalıcı ve devamlı olabileceği ve doğru alanlara yönlendirebilmek. Yoksa modernizm sunduğu böyle tantanalı, cancanlı, böyle vitrinli zevkler değil. Arka planda, iç dünyadaki zevkler. Yani bir insanı mutlu etmenin zevkini yakalayabilmek, yardımlaşmanın zevkini yakalayabilmek, sosyal sorumluluğun, topluma faydalı olmanın zevkini yakalayabilmek, kendimize bunu öğretebilmemiz önemli. Burada bu insana bunu öğrenebildiği zaman bir insan için en uzun gece hayatından daha çok zevk verebilir.
1: Aile Rehberi programında psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ı dinlediniz.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı, Uygulama ve Araştırma Merkezi, Taramalı Elektron Mikroskobu. Yapılan deneysel çalışmaları destekleyici analizlerden biri olan elektron mikroskobuyla görüntüleme ve enerji dağılım X ışını spektroskopisi yani EDX her geçen gün önem kazanmaktadır. Merkezimizde de sıvı içermeyen ve veya sıvı özellik göstermeyen her çeşit iletken numunenin yüzey morfolojisinde incelemeye olanak sunan elektron mikroskobuyla metaller ve metal alaşımlarda yüzey yapıları, bozulmalar, alaşım bölgelerindeki yapısal değişimleri, tekstil ürünleri, plastik ürünleri, fiber yapıları, polimerler ve diğer sentez ürünlerde yüzey yapıların oluşumlarına ve düzenlerine, kum, çakıl, polen gibi toz haldeki numunelerde benzer yapısal özellikle tanecik boyutlarına, ayrıca diş, kemik ve benzeri numunelerde yapısal özelliklere bakılabilmektedir. Numunenin fiziksel ve kimyasal özelliklerine bağlı olarak 100 bin kata kadar büyütme sağlanabilmekte, ayrıca elementel özellik bulunma olasılıkları da enerji dağılım X ışını spektroskopisi metoduyla verilebilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Bu ülkede büyük hayaller için çarpan yürekler var. Yeni doğan her günle umuduna koşanlar var. Yüksek teknoloji, inovasyon ve Ar-Ge ile yeni hedefler belirliyor. Yerli ve milli projelere heyecanla, aşkla devam ediyoruz. En büyük gücümüz bağışçılarımızın varlığı, bizlere verdiği sonsuz destekleri.

0: yolda çekilirken bütün naifliği, göz alıcı ışıltısı ve kendine mahsus görsel şöleniyle gökyüzünde kendini belli eder yıldızlar. Bir uçtan diğer bir uca sanki boş bir yer bırakmaksızın doluşu verirler gökyüzüne. İstisnasız her gece bir yanıp bir söner gibi görünen yıldızlar nitelikli bir uykunun ön hazırlığını yapar insanoğluna. Gökyüzünün bu muhteşem güzelliklerinin farkında mıyız? Filmlerde, belgesellerde veyahut artık internette uydudan canlı olarak izlediğimiz devasa boşluk olan evren, yıldızlar ve gezegenlerle doludur. Yıldızlar uzaydaki gaz ve toz yığınlarının bir araya gelip sıkışmalarıyla meydana gelir. Gök cisimlerinin ve yıldızların temel maddesini oluşturan gaz ve toz yığınları, uzay dediğimiz diğer bir adıyla evren için oldukça büyük bir öneme sahiptir. Uzayda dağınık halde bulunan gaz ve toz bulutlarının kendine ait ışıkları bulunmamaktadır. Tüm yıldızların ışığı gece gökyüzünde titreşir gibi görünür. Aslında yıldızlardan yansıyan ışık sabittir. Fakat yıldızların ışığı gezegenimizin atmosferinden geçerken atmosfer geçişi sırasında ışığın titreşmesine neden olan olaylar gerçekleşir. Böylece yeryüzünden ışıltısıyla büyüleyen bir gökyüzünü seyretmiş oluruz. Evrenin mimarı, kudreti sonsuz ve ilimde yüce olan Rabbimizin sanatına dair işaretler bizler için birer ibret ve tefekkür sebebidir. Farkında mıyız? Yüce Rabbimiz hiçbir şeyi boş ve beyhude yere yaratmamıştır. Üzerimizdeki gökyüzüyle yüreğimizi ferahlatırken diğer yandan yolumuzu tayin etmemiz için de bizlere yardımcı olur. Rabbimiz En'am suresi 97. ayet-i kerimede "O sayelerinde kara ve denizin karanlıklarında yolunuzu bulasınız diye sizin için yıldızları yaratandır. Bilen bir toplum için ayetleri ayrı ayrı açıkladık." buyurmuşlardır. Gökyüzünü bu kusursuz ziynet eşyalarıyla doldurarak biz aciz kulları için kainatı adeta seferber eden Rabbimize sonsuz kereler hamd etmek kulluğumuzun bir borcudur. Farkında mıyız?
1: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.

Bana yazdığın son mektubun ucunu bu sefer bilerek yakmamışsın. Şehre gitmeye karar verdiğini söylüyorsun, sen bilirsin. Verdiğin bu kararın sen farkına varmamışsın.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkez Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Kromatografi Laboratuvarı. Kromatografi laboratuvarında yüksek performanslı sıvı kromatografisi, yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi, sıvı kromatografisi cihazları bulunmaktadır. Yüksek performanslı sıvı kromatografisi cihazında bal, pekmez, nar ekşisi gibi gıda ürünlerinde şeker, hidroksimetil furfural analizi, çay, kahve gibi numunelerde kafein analizi, sebze ve meyve örneklerinde vitamin ve oksalik asit analizi, paketlenmiş ürünlerde benzoik ve sorbik asit analizi yapılmaktadır. Yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulmayan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi kütle spektrometresi ile yapılmaktadır. Yine gaz kromatografi cihazı alev iyonlaştırma dedektörüyle zeytinyağı, tereyağı gibi sıvı yağların yağ asit kompozisyonu analiz edilerek gıda kodeksine uyumluluğu belirlenir. Sıvı kromatografisi, kütle spektrometresi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi yapılmaktadır. Baharat numunelerinde aflatoksin analizi yapılarak ürünün sağlık için uygunluğu tespit edilmektedir. Ayrıca çok çeşitli numunelerde fenolik asit ve bisfenol A analizi yapılmaktadır.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

Sanki her gün adımdan bir harf atıyor hayat, ben siliniyorum. Tanıdık sesler eksiliyorlar, bir gün geçermiş öyle diyorlar.

0: Kamu spotu. Kan, herkesin her zaman ihtiyacı. Düzenli kan bağışı yapalım, zor anlarda ihtiyaç sahiplerinin yanında olalım. Yardımsever olmak kanımızda var. Adıyaman Üniversitesi olarak Türk Kızılayı'nın kan bağışı çalışmalarını destekliyoruz.
1: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Doktor Halil Sur.
2: Merhabalar sevgili dinleyiciler. Ben Doktor Halil Sur. Bir radyo hastanesi programında daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, bugün sizlere hipovolemi, yani vücutta sıvı azalması konusundan bahsedeceğim. Hipovolemi nedir? Hipovolemi, damarlarda dolaşımdaki sıvı miktarının azalmasıyla ortaya çıkan, cerrahi ve yoğun bakım hastalarında sıklıkla karşılaşılan bir sorundur. Hipovolemide hücrelerin dışındaki sıvı miktarı azalmıştır. Hastadaki hipovolemi derecesi basit bir hesaplama yöntemiyle tespit edilebilir. Burada kabaca baktığımızda elde edilen sonuç ile kayıp toplam vücut ağırlığının %5'inden daha az ise hafif, %5 ile 10 arasında ise orta dereceli, %10'dan fazla ise ağır tablolardan bahsedilir. Hipovolemi nedenleri nelerdir? Hipovolemi vücuttan aşırı sıvı kaybedilmesi, yetersiz sıvı alımı ve minerallerin yetersizliği sonrası gelişir. Vücuttan aşırı sıvı kaybına yol açan durumlara baktığımızda kusma, diyare dediğimiz ishal tablosu, yüksek solunum hızı, kanama, ciddi yanıklar, peritonit dediğimiz karın zarının iltihabı, beyinden salınan bazı hormonların yetersizlikleri ki antidiüretik hormon yetersizliği, yetersiz sıvı alımı nedeniyle olabiliyor, yutkunma, sıvı bulunmaması, sıvı almada dikkatsizlik gibi nedenler bir şekilde vücuda ya sıvı girişinden azalmasından dolayı ya da vücuttaki sıvının bir şekilde kaybedilmesiyle ortaya çıkabilmektedir. Mineral yani elektrolitlerin yetersizliği nedeniyle baktığımızda sindirim yoluyla aşırı miktarda su alınabilir. Damar içine elektrolit içermeyen serumların verilmesi sonucu vücuttaki elektrolitlerin göreceli olarak azalması durumu söz konusunda yine bu tablo oluşmaktadır. Belirtileri nelerdir? Kanda kreatinin ve üre değerleri dediğimiz bir takım kan değerlerinin artışı, idrar yoğunluğunda artma, susama hissi, göz kürelerinde çökme, yumuşama, vücut sıcaklığında yükselme, kanın damar içinde kıvamlaşması, kilo kaybı, iştahsızlık, bulantı, hızlı ve zayıf nabız, pozisyona bağlı değişen hipotansiyon dediğimiz düşük tansiyon, muayenede merkezi toplar damar basıncında düşme, deri gerginliğinde azalma, tutup çektiğimizde derinin bir şekilde kendini toparlayabilmesi için daha uzun bir zamanın geçmiş olması, soğuk nemli deri, uyku hali, sersemlik, koma ve akut böbrek yetmezliklerinde ortaya çıkabilmektedir. Genel olarak belirtiler hastanın yaşı, hastalık öncesi durumu, sıvı açığının miktarı ve kaybın geliştiği sürenin uzunluğuna bağlı olarak farklılıklar gösterir. Hafif sıvı kaybında üşümeye ait kişiye göre değişen yakınmalar, kan basıncı ve nabızda değişiklikler, soluk, soğuk, nemli deri ve yoğun idrar şeklinde gösterebilir. Orta sıvı kaybında ise kişiye göre değişen susama yakınmaları, kan basıncına yatar pozisyondayken dahi normalin altında olmak, ciddi sıvı kaybında ise hasta huzursuz, gergin, sinirli ve bilinci bulanık, kendinden geçmiş haldedir. Zayıf ve sıklıkla ince nabız elimize gelir muayene ettiğimizde, sık soluk alıp verme görülür. İlerlerse bu durum kalbin durmasıyla sonuçlanabilen tabloyu da bir beraberinde getirmektedir. Tanı nasıl konulur? Hastada aşırı sıvı kaybına neden olan bir takım şikayetler, kusma, ishal, yüksek solunum hızı, kanama

şekilde bir durum ifade ediliyor. Böyle bir öykü hasta tarafından veriliyor ve deri gerginliğinde azalma, soğuk nemli deri varsa, uyku hali, sersemlik, vücut sıcaklığında yükselme, kilo kaybı, iştahsızlık, bulantı gibi belirtiler mevcutsa hipovolemi olabileceği aklımıza getirmeliyiz mutlaka. Nasıl tedavi edilir? Amaç kaybedilen sıvının yerine konması ve hipovolemiye bağlı komplikasyonları önlemektir. Hasta ağzından beslenebiliyorsa ağzından sıvı alımını arttıracağız. Eğer beslenemiyorsa damar yolu ile bir takım serumları vererek eksik olan sıvıyı takviye etmemiz gerekiyor. Hastanın yaşam bulguları, merkez toplar damar basıncı, aldığı çıkardığı sıvı miktarının takibi ve laboratuvar bulguları, kişinin kilosunun takibi ve bilinç durumunu takip ederek kişinin rahatsızlığıyla ilgili tablo takip edilmiş olur böylece. Deri gerginliği ve kuruluk durumu değerlendirilir. Deride kuruluk olması durumunda deri nemlendirilir. Hastanın 2 saatte bir pozisyonu değiştirilir. Kanamaya bağlı hipovolemi gelişmişse mutlaka bu eksiği gidermek için kan nakli yapılır. Hastanın bilinç durumunda değişiklik söz konusu ise koruyucu önlemler alınır. Hasta ve ailesine psikolojik ve duygusal destek verilmelidir. Temelde sıvı açını gidermeye yönelik ve hastanın şikayetlerini düzeltmeye yönelik destek tedavisi bizim temel tedavimizi oluşturmaktadır. Gelelim bugünün şifa niyetine, tavsiyesine. Hipovolemide nelere dikkat etmeliyiz? Özellikle hipovolemi konusunda vücut dışına kanamaların dışında vücut içine kanamalar da göz ardı edilmemelidir. Vücut dışı kanamalar var ise mutlaka kanamayı durdurmaya yönelik eylemler yapmamız gerekiyor. Bu tampon olur. Bir şekilde üzerini kapatarak baskı uygulayabiliriz. Veya en yakın bir sağlık kuruluşuna giderek buradaki kanamayı durdurmak için gerekli cerrahi işlemler, müdahaleler yapılmasını imkan sağlamak gerekiyor. Bunun dışında hipovolemi oluşturabilecek vücuttaki anatomik açıklıklar, ağız, idrar yolu gibi alanlardan da mutlaka kanama yönünden değerlendirmeliyiz. Buralarda bir kanama varsa da bununla ilgili tedbiri almamız gerekiyor. Sevgili dinleyiciler, son bölümümüzde Radyo Hastanesi diyanetradyo.com e-posta adresine sizlerden gelen maillerde konumuzla ilgili olması nedeniyle seçtiğim bir soruyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir dinleyicimiz hipovolemide kalp nasıl etkilenir şeklinde bir soruyu bize yönlendirmiş. Eğer hipovolemi tanısı konulmuş ise mutlaka kaybedilen sıvının uygun sıvılarla yerine konulması şarttır. Sıvı desteği sağlanmalıdır. Unutmamak gerekir ki kalp görevini ne kadar iyi yaparsa yapsın, eğer damar içinde bir sıvı kaybı var ise bu sıvı kaybı yerine konulamıyorsa bir süre sonra kalp çalışamaz duruma gelir ve tüm vücut dokusu gibi yeterli beslenemez ve fonksiyonunu yitirir. Kalp durur ve yaşamla bağdaşmayan bir durum söz konusu gerçekleşmiş olur. Bugünkü programda sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Bir sonraki radyo hastanesinde sizlerle yeniden olmak ümidiyle hoşça kalın, sağlıklı kalın, Allah'a emanet olun.

0: Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Stadyumu 9320 metrekarelik alanıyla bölgenin en önemli spor tesislerinden biri. 2000 kişilik seyirci kapasitesine sahip olan stadyum, Dünya Atletizm Federasyonu tarafından verilen uluslararası uygunluk sertifikasıyla ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabiliyor. Stadyumda amatör ve profesyonel futbol müsabakaları gerçekleşirken hem üniversite öğrencilerinin hem de bölge halkının sporla buluşması sağlanıyor. 400 metrelik tartan atletizm pisti, 4 oval ve 6 düz kulvarıyla lisanslı yarışmalar için profesyonel standartları karşılayan Adıyaman Üniversitesi Stadyumu, gülle, disk, cirit ve çekiç atma branşları için uluslararası ölçülerde hazırlanmış atma alanlarıyla da sporculara güvenli bir ortam sunuyor. Kapalı alanlarında soyunma odaları, hakem ve sağlık odaları, teknik birimler ve skor sistemleri yer alıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde şehrin önemli ölçüde sportif tesis ihtiyacını karşılayan stadyum, genç yeteneklerin gelişimini destekleyen, bölgenin spor kültürüne ve spor turizmine katkı sağlayan Adıyaman Üniversitesi'nin 3. nesil üniversite anlayışının bir yansıması olarak bölgeye hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Ülkemizde her gün milyonlarca ekmek israf ediliyor. Bu israf ülkemizi milyonlarca lira zarara uğratıyor. Ve dünyada milyonlarca insan aç uyuyor. Onlardan biri de siz olabilirdiniz. Bir lokma ekmeğe muhtaç olmamak için ekmeğimizi, geleceğimizi israf etmeyin.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM.
1: Bitirdin neyim varsa, türlü türlü acılarla, bir kaderle.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi Adüy 60, Kasım 2014 tarihinde Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı bünyesinde kurulumunu tamamlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde bulunan 60 cm ayna çaplı teleskopla Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu TÜBİTAK'ın Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında üniversitemizin Akdeniz Üniversitesi ile birlikte yürüttüğü İkiz Çift Yıldızlar Asas Sayımı başlıklı 1001 projesi çalışılmıştır. Ayrıca Adüy 60 Gözlemevimiz aralarında Japonya, Güney Kore, Hindistan, Türkiye, Yunanistan, Finlandiya, Polonya, Almanya, İngiltere, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika gibi farklı ülkelerin bulunduğu, iki düzineden daha fazla optik teleskop ve Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Swift uydusuyla evrendeki en yüksek kütleli kara deliklerden birinin dönme hızının 100 astronom ve astrofizikçi tarafından ortak çalışmalar yürütülerek çok yüksek çözünürlükte ölçülmesine katkı sağlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde hem bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere gözlem verileri elde edilmekte, hem de popüler astronomi alanında Adıyaman'da bulunan ilk orta, lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra Adıyaman halkının da astronomiye merakını giderecek popüler astronomi faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bu faaliyetler kapsamında öncelikli olarak talep dahilinde ilk, orta ve lise öğrencilerinin danışman öğretmenleriyle okul gezisi düzenlenmekte ve gözlemevini ziyaret etmektedirler. Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Sayende günüm gecem, tadım tuzum neşem kalmadı.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM.
1: Sana hep aşık kalacağım.
2: Sana aşığım.
1: Beni hep sev.
2: Seni hep seveceğim.
1: Seni seviyorum. Sonsuza dek sev.

0: kamu spotu.
1: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.

0: Erman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Gıda Laboratuvarı. Gıda laboratuvarında bal, zeytinyağı, un ve unlu mamuller, süt ve süt ürünleriyle yem analizleri yapılmaktadır. Protein, yağ, kül, nem, asitlik, gluten, selüloz, hidroksimetil furfural, diastaz B, glikoz, fruktoz, sakkaroz gibi şeker analizleri yapılmaktadır.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.
2: Ben özledim.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM. Kamu spotu.
1: Ben ve arkadaşlarım hepimiz birbirimizden farklıyız.
2: Evet, biz bir bütünün parçalarıyız.
1: Öğretmenim hep yanımızda oldu. Bizi birbirimizden hiç ayırmadı.
2: Biz özel eğitim ihtiyacı olan çocukların akranlarıyla birlikte aynı ortamda eğitim almasını önemsiyoruz.
1: Yapabileceğime inandılar.
2: Bütünleştirici eğitimin kalitesini artırarak özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin gelişimini destekliyoruz. Bütünleştirici eğitimin gücüne inanıyoruz. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen Bütünleştirici Eğitimin Geliştirilmesi Projesi. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü.
0: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.
3: Uzun yolların, can sıkıntılarının, sonu gelmeyeceğini düşündüğümüz beklemelerin can yoldaşıdır kitaplar. Farkında mıyız? Araştıran, merak eden, daha çok öğrenmek isteyenlerin ise ilacı, aşıdır kitaplar. Sayfa sayfa devleşir bilgiler. Yapraklarını açtıkça satırların arasına saklanmış hayatları, yaşanmış tecrübeleri, gidilmeyecek yolların bedellerini, bilinmesi gereken her şeyi bir hazine gibi seriverir gözlerinizin önüne. Hayat defalarca yaşanacak kadar uzun değildir. Fakat kitaplar bize defalarca yaşanmış hayatların özetini özenle seçilmiş kelimelerle anlatır. Hiç görmediğimiz yerleri, asla içinde bulunamayacağımız hakikatleri bize tane tane anlatırlar ve kitaplardan edindiğimiz bilgilerle olgunlaşır, şekilleniriz. Olmaz, olamaz denilenler, hiç duyulmamış hikayeler, kısacası hayata dair her şey bir kitabın iki kapağı arasında sunulur bizlere. Geçmişlerin hikayelerini, eğrilerini, doğrularını bize anlatan kitapların hayatımızdaki önemi asla yadsınamaz. Kitaplar medeniyetler arasında kurulmuş köprüler gibidir. Asırlardır ayakta beklerler bizi okunmak için. İnsanlığın en güzel ve faydalı icatlarından birinin kitap olduğunun farkında mıyız? Her kitap aynı zamanda bir acaba barındırır içinde. Çünkü insana aittir ve insana ait olan hiçbir şey, hiçbir ilim kusursuz değildir. Oysa ki kendisinde şüphe olmayan yeryüzünün mübin kitabı Kur'an-ı Kerim'dir ve okunup emirleri doğrultusunda yaşanmak için aramızdadır. Her kitabın bir amacı ve yazanı vardır. Kitabın sahibi Allah'tır. Ve onun kelamını duyacağımız tek yer kitabımızın mübarek sayfalarındadır. Farkında mıyız?
0: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri modern eğitim olanaklarının yanı sıra öğrencilerine yüksek yaşam kalitesi sunuyor. Kampüs alanları özenle düzenlenmiş yeşil alanlar ve çevre düzenlemeleriyle estetik ve güvenli bir ortam sağlıyor. Sahip olduğu teknolojik altyapısı ve uygulama laboratuvarlarıyla hem eğitim öğretim hem de akademik çalışmalar için en ideal ortamı sunan Adıyaman Üniversitesi, temizlik ve hijyen standartları yüksek yemekhanelerde öğrencilerin sağlıklı beslenmesine olanak tanıyor. Spor faaliyetleri için kapalı spor salonları, stadyum ve yüzme havuzu gibi tesisler kampüs yaşamını zenginleştiriyor. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri eğitim, spor ve sosyal yaşamı bir araya getiren örnek bir üniversite ortamı sunuyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: GFM. Kamu spotu.
1: Eksik değil farklı.
2: Farklı yetenekler bizi güçlü kılar.
3: Otizmi anla yeter.
4: Otizmi erken tanı yeter.
5: Otizmliyi eğit yeter.
6: Otizmliyi hayata kat yeter.
7: Otizmliyi sporla güçlendir yeter.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkez Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Mikrobiyoloji Laboratuvarı. Mikrobiyoloji laboratuvarında süt ve süt ürünlerinde mezofilik aerobik bakteri analizi ve çiğ sütte hücre sayımı yapılmaktadır. Gıda üretim firmalarının ürün hazırlama alanında ve üretim personelinin elinde hijyen analizi yapılmaktadır. Avrupa Antimikrobiyal Duyarlılık Testi Komitesi standartlarına uygun olarak antimikrobiyal duyarlılık testi, minimum inhibisyon konsantrasyonu ve minimum bakterisidal konsantrasyon analizi yapılabilmektedir. Antimikrobiyal duyarlılık testi disk difüzyon yöntemiyle yapılmaktadır. Minimum inhibisyon konsantrasyon analizi, makrodilüsyon ve mikrodilüsyon sıvı besiyeri duyarlılık testi olmak üzere iki farklı metotta merkezi araştırma laboratuvarında yapılmaktadır. İçme suyu, endüstriyel atık sular, yüzme havuzu suyu, kuyu suyu, yüzey suları, arıtma suyu, kaynak suyu ve su ürünleri yetiştirme havuz sularında birçok kimyasal parametrelere bakılmaktadır. Bunlar nitrat, nitrit, amonyum, biyolojik oksijen ihtiyacı gibi parametrelerdir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu. Piller çöpe, toprağa, akarsu, göl ve denizlere atıldığında çevreye zarar vermektedir. Atık pillerinizi biriktirip pil toplama noktalarına bırakın. Dünyanın pilini bitirmemek için Atık Piller Geri Dönüşüm Kutusu. Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Unutmayın, dünya sizin eviniz.
1: Adi FM'de canlı performans.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Termal Analiz Laboratuvarı. Termogravimetre, diferansiyel termal analiz cihazı ve diferansiyel taramalı kalorimetre cihazıyla polimer malzemeler, inşaat malzemeleri, metaller ve alaşımlar, doğal lif esaslı tekstil malzemelerinin uygulanan sıcaklıkta kütlelerinde meydana gelen azalmayla polimer, plastik, gıda, seramik, eva gibi numunelerinde numuneler ısıtılıp soğutulurken veya sabit bir sıcaklıkta tutulurken soğurulan veya salıverilen enerji miktarıyla numunelerde faz değişim sıcaklıkları tespit edilebilirken kömürde de enerji hesabı yapılabilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Aslında aklıma geldi. Ama üşendim. Zaten yakın mesafe. Hemen gider dönerim dedim. Takmadım. Bir şey olmaz diye düşündüm. Ama oldu. Şimdi keşke, keşke diyorum, o kemeri taksaydım.
2: Keşke dememek için

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Üniversitemiz mensuplarına duyurulur. Üniversitemiz yemekhaneleri başta olmak üzere kampüslerimizdeki ödeme altyapılarına, mevcut ödeme yöntemlerine ek olarak tamamıyla isteğe bağlı alternatif ödeme yöntemleri tercihinize sunulmuştur. Üniversitemiz personel öğrenci kimlik kartlarımıza nakit para yükleyebildiğimiz kiosk cihazlarımıza, bankamatik ve veya kredi kartıyla para yükleme seçeneği eklenmiştir. Ayrıca üniversite kampüslerindeki ödeme altyapıları ve geçiş kontrol sistemlerinin tümüyle akıllı telefonlar aracılığıyla yönetilebildiği yeni nesil bir kampüs kart sistemi olan SoliClub uygulaması alternatif bir ödeme yöntemi olarak tercihinize sunulmuştur. SoliClub uygulamasını Google Play ve App Store uygulama mağazaları üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz. SoliClub uygulamasıyla yemekhane turnikelerinde QR kodu okutarak direkt banka ödemesiyle geçiş yapabilirsiniz. Ödeme seçenekleri ve yeni nesil kampüs kart sisteminin detaylarına üniversitemiz web sayfası adıyaman.edu.tr adresinin duyurular kısmından erişebilirsiniz.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Erzincan Üniversitesi Radyosu, Adüyü FM Radyo Dergisi.
1: Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Tarımsal Araştırmalar ve Uygulamalar Laboratuvarı'nda yöre çiftçisinin sürdürülebilir tarımsal faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla toprak ve bitki analizleri yapılıyor. Bu bağlamda çiftçi kayıt sistemine göre toprakta temel özellikler analizi, verimlilik analizleri kapsamında toprak ve bitkide genel özellikler, makro ve mikro besin elementleri analizleri yapılıyor. Toprak analizi ve gübreleme optimum bitki büyümesi için büyük önem arz ediyor. Toprak analizi, besin eksikliklerinin, pH dengesizliklerinin, kireç, organik madde düzeyinin belirlenmesine yönelik toprakların dengeli gübrelenmesine olanak sağlıyor. Bu da bitkilerin doğru besin maddelerini doğru miktarlarda ve doğru zamanda alınmasını sağlayarak ürün verimini, toprak sağlığını ve sürdürülebilirliği artırıyor. Doğru gübreleme ayrıca kimyasalların aşırı kullanımını önleyerek çevresel etkiyi azaltıyor ve uzun vadeli toprak verimliliğini teşvik ediyor. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı.
0: Adüyü FM Radyo Dergisi.

Kamu spotu. Sayın sürücüler, artık trafikte geçiş üstünlüğü yayalarda. Sürücüler kavşak giriş ve çıkışlarına, yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamalı, buradan geçen yayalara durarak geçiş hakkını vermelidirler. Aksi halde kural ihlali yapan sürücülere ceza işlem uygulanacağını unutmayın. Adıyaman Üniversitesi olarak uyarıyoruz. Öncelik hayatın, öncelik hayatın, öncelik yayanın.

0: Karaman Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Doçent Doktor Metin Buluş'un yürütücü olduğu Eğitim Araştırmalarında Nedensel Çıkarım, Deneysel ve Yarı Deneysel Yöntemler başlıklı projesi TÜBİTAK 2237 A programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı. Projede Eğitim Fakültesi Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı öğretim üyesi Doçent Doktor İlhan Koyuncu Eğitmen, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı öğretim elemanı araştırma görevlisi Fatma Kürker koordinatör, Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doçent Doktor Sedat Erol danışman olarak yer alıyor. 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında çevrim içi olarak gerçekleştirilecek etkinlik, Eğitim Fakültesi bünyesindeki alanlarda doktora yapan veya doktorasını yeni tamamlamış araştırmacıların nedensel çıkarım yapabilme becerilerini geliştirmeye amaçlıyor. Etkinlik kapsamında katılımcılara deneysel ve yarı deneysel araştırma desenlerine ilişkin kuramsal bilgiler sunulacak. Bu desenlerin uygulamalı biçimde öğrenilmesi ve R yazılımı üzerinden veri analizi örnekleriyle pekiştirilmesi hedefleniyor. 5 gün boyunca sürecek etkinlik toplam 40 saatlik eğitim, uygulama ve planlama programı şeklinde yapılandırıldı. Programda Solomon dörtlü grup deneysel yöntem, tek denekli deneysel yöntemler, deneysel yöntemlerde karışık ölçümler varyans analizi, deneysel yöntemlerde meta analiz, seçkisiz küme ve çok merkezli seçkisiz küme deneysel yöntemler, eğilim puanı ağırlıklandırma, eşleştirme ve tabakalama, olay çalışması, farkların farkı, enstrümantal değişkenler ve regresyon süreksizlik yöntemi gibi güncel ve güçlü nedensel çıkarım yaklaşımlarına yer verilecek. Etkinliğin son gününde ise sosyal ve eğitim politikalarına yön verme potansiyeline sahip proje fikirlerinin tartışılması, olgunlaştırılması ve planlanması amaçlanıyor. Bu yönüyle program yalnızca yöntemsel bilgi kazandırmayı değil, aynı zamanda katılımcıların kendi araştırma fikirlerini geliştirmelerine ve bilimsel destek olanaklarına yönelik farkındalık kazanmalarına da katkı sunacak.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

Radyo FM. Kamu spotu. 2 milyon çalışanımızla biz büyük bir aileyiz. 60 yıldır bu topraklarda alın teri döküyor, biz bize yeterim diye birlikte üretiyoruz. Türkiye'nin organize sanayi bölgeleri olarak ülkemizin hayallerini, hedeflerini sığdırdığımız fabrikalarda bu cennet vatanın üreten gücü olmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar nice fırtınaları, zorlukları gözledik. Bu zor günleri de atlatacağız. Yeniden el ele vereceğiz, yeniden kucaklaşacağız. Güçlü ve güvenli üretim için tedbir al, çalışanını koru, üretime devam et Türkiye'm.

0: artık senden herkes gibisin.
1: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adıyaman FM.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Fitoklinik Laboratuvarı. Adıyaman Üniversitesi bünyesinde Fitoklinik adıyla da çalışmalarına devam eden Bitki Sağlığı Teşhis Laboratuvarı, hem laboratuvarda hem de arazide incelemeler yaparak bitkilerdeki verim ve kalite kayıplarına neden olan fungus, bakteri, virüs ve yabancı otlarda meydana gelen hastalık etmenlerinin, böcek, nematot ve akarlardan oluşan zararlıların teşhisine yönelik hizmetler sunulmaktadır. Üreticilerin karşılaştıkları başlıca bitki sağlığı sorunlarında Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin alanında uzman öğretim elemanları tarafından konuyla ilgili tüm makroskobik, mikroskobik ve çeşitli serolojik testlerle birlikte bitkilerde ekonomik kayıplara neden olan fungal, bakteriyel, viral elementlerin, yabancı otların tanısı ve mücadelesi için çözümler üretilmekte ve bitki sağlığına yönelik eğitim seminerleri verilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

Kamu spotu. Tarımsal faaliyetlerin artması nedeniyle traktörle meydana gelebilecek muhtemel kazalarda ölüm ve yaralanma risklerini en aza indirebilmek, tarımsal kazaları önlemek amacıyla çiftçilerimizin traktörlerde ROPS, ikaz lambası ve reflektör bulundurması, tarım araçlarıyla zorunlu olmadıkça gece karayoluna çıkmamaları önemli duyurulur. Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkez Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi. İndüktif eşleşmiş plazma kütle spektroskopisi, sıvılaştırılmış numunelerde çok sayıda elementin milyarda bir veya yüzde ağırlık gibi yüksek duyarlılıkta ölçüm aralığında hızlı, ucuz ve doğru biçimde niteliksel, niceliksel ya da yarı niceliksel olarak ölçülmesine olanak sağlayan analiz tekniğidir. Merkezimizde içme suyu, atık su, toprak ve çamur numunelerinde ağır metal tespiti, kayaç, toprak ve cevher minerallerinin jeokimyasal analizleri, kan, doku, idrar gibi vücut sıvılarıyla serum numunelerinde iz elementlerin analizleri, gıdalarda ve içeceklerde ağır metaller ve besin elementlerinin analizleriyle jeoloji ve maden alanlarında ağır metal ve eser element analizleri indüktif eşleşmiş plazma kütle spektroskopisi cihazıyla gerçekleştirilebilmekte, böylece yaklaşık 30'a yakın element analizi yapılabilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: İnternette siber tuzaklardan korunmanın 10 altın kuralı.
2: 1. Tanımadığınız birinden gelen bir elektronik postayı, linki, resmi, videoyu açmadan önce iyi düşünün. İletiyi açmış olsanız bile şüpheli e-postaların içindeki hiçbir bağlantıya tıklamayın, hiçbir dosyayı açmayın. Bu içeriğe tıkladığınızda kişisel bilgilerinizi çalmak üzere hazırlanmış bir web sitesine yönlendirilebilirsiniz.
1: 2. E-posta programınızın uyarılarını dikkate alın. Şüpheli bir e-posta aldığınızda elektronik posta sunucunuz sizi uyarabilir. Bu uyarıyı gördüğünüzde postayı yanıtlamak konusunda bir kere daha düşünün.
2: 3. Açılır pencerelerle gelen yarışmalardan uzak durun. Yarışmanın amacı sizin hakkınızda bilgi toplamak, e-posta adresinizin aktif olup olmadığını anlamak veya bilgisayarınıza kötü yazılım bulaştırmak olabilir.
1: 4. Bir şirkete kişisel bilgilerinizi vermeden önce şirketi internette araştırın. Şirketin iletişim bilgilerini, yapılan yorumları okuyun ve bir yetişkine sorun.
2: 5. Dipnotları okuyun. Birçok belgenin en altında dipnot bölümüne yazılmış, okunamayacak kadar küçük harflerle yazılmış açıklamalar vardır. Sayfanın üstünde ücretsiz bir cep telefonu kazandığınız yazabilir. Ancak dipnot kısmında aylık 300 lira ödeme yapmanız istenebilir.
1: 6. Gerçek olamayacak kadar iyi teklifleri araştırın. Normalde indirimde olmayan ürün ve hizmetleri %90 indirimle sattığını söyleyenler genellikle kötü niyetli kişilerdir.
2: 7. İnternette alışveriş yaparken satıcı hakkında araştırma yapın. Sitenin güvenlik kurallarını inceleyin. Sertifikasını ve onayını kontrol edin. Eğer alışveriş sitesi bir onay uygulamasına sahip değilse, satıcı hakkında diğer kullanıcıların yazdığı değerlendirmeleri okuyun.
1: 8. Tanıdığınız birinden sıra dışı, garip bir ileti aldıysanız onu arayarak bilgi alın. Bu kişinin hesabı bir dolandırıcı tarafından ele geçirilmiş olabilir. Önce yakınınıza telefonla ulaşmayı deneyin.
2: 9. Hediye veren yabancılardan uzak durun. Bir web sitesinin 1 milyonuncu ziyaretçisi olduğunuzu söyleyen ya da para kazanmanız için kolay yollar sunan iletiler veya web siteleri büyük olasılıkla güvenilir değildir.
1: 10. Form doldurmak konusunda dikkatli olun. Eğer biri size bir şey kazandığınızı söyler, kişisel bilgilerinizi isterse hemen inanıp formu doldurun.